0: bulut size vereceğim.
1: Size vereyim
0: kim? Kim kıyışıyor mu ya size yakışır kim olarak çıkıyor?
1: Eyvallah, try it if you want.